0: Xorum, Kimlik, Kişisel olmak, Gazi değil.
1: Kanak Sprak von Feridun Zaimoğlu.

0: bize. Mutfakta çıkmaz, kilo alır, kafasına takmaz. Biz neredeyiz soracak olursan, çoğu parmağı tetikte akıtır kan ve karı burnuna çeker olur yaman. Sokakta Rambo, korktum aman, çeneni kapat, boş konuşma lan.
1: Erste Sorge, Identität, ne Person sein. Nicht Held, den Helden schnappt der große Schnitterbruder.